0: Çok şöyle güzel olacağım bence. Well, 270 from Charlie East, supplement is CAM number 24 Kedlandi.
1: 24 Kedlandi, 24 Kedlandi.